him up. Emu bu. Patro kasi wo Yesu Christo di him up. Ewa di bu bu mu e. Ewa di tu tremu. Ewa di bu bu mu. Ewa di tu tremu.

na fa rade aseda mano ne bona bodin na kanfo ne kesiye na hye ne din kronkron no animunyam danase be bia wo bia biwa no ne fa seda me rade danase nwum wo hajiche mu nan ne se momfa seda hye ne na pon kesiye mu na momfa ayeyie emra na benwa aso momfa seda hye ne na pon kesiye mu